sentse le bobebe fela ka nnete re bua gore na kgalemo katamelo ya kgalemo pakeng tsa bana bana ba morago tsena katamelo ya kgalemo pakeng tsa bana bana ba morago tsena kore ga re ya re lebile bana bana ba morago tsena.